yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

cemdesin. Islak ekmek attığın kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

düştüm kandım. Verilen sözler dargınma, ama çıkamadın aklımdan. Sevgimi göreceksin sandım,

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı

0: Da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
4: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
3: Peki bunun suç olduğunu bilmiyor musun?
4: Kimse görmez. Hadi gidelim.
3: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
4: Ben anlamam. Sen karışma.
3: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
4: Sen karışma dedim.
3: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
5: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: yapsan süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanı ile Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda

Karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le Aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. EuroLeague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla 3. lük maçına çıkacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerini 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanı ile Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden de milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup.

Mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanıyla Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türk'ünün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüp Spor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konya Spor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.

Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanı ile Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip

0: olduğu kurumsal tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türkü'nün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüp Spor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konya Spor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normalleri 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: ambulans lazım.
1: Hattalar yerine sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Sen acı tanıymış bu bildiğin bütün ölümlerin. Gel göğsünü ser sineme gittin geri dönmedin. Ettim sana tövbe.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanı ile Mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisi'nde tören düzenlendi. Törene katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 40 yılı aşkın süredir enerjimizi, kaynaklarımızı ve en acısı evlatlarımızı bizden alan terör belasından tamamen kurtulmak için yürütülen terörsüz Türkiye sürecini devletimizin gücünden ve milletimizin hassasiyetlerinden hiçbir şekilde taviz vermeden titiz bir şekilde yürütmekteyiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumuna ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin sahip olduğu kurumsal

0: tecrübe ve saha birikimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmaya, Kıbrıs Türkü'nün çocuklarını bağımlılığın her türünden koruyacak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheli tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan bir şüphelinin ise aranmasına devam edildiği öğrenildi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 110 bin 60 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturuculara ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ankara'da FETÖ-PDY'nin gaybubet evlerinde saklandıkları ve bu evlerde saklanan kişilere finansal destek sağladıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in ortak operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.
1: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Tedavileri süren Lemina, Singo ve Osimhen'le aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan kamp kadrosuna alınmadı. Süper Lig'in 6. haftasında pazar günü saat 17'de Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Melt Müldür dün gerçekleştirilen antrenmanda aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bırakmıştı. MR görüntülenmesi yapılan milli futbolcunun menisküsünde yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa sahasında Tümosan Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 10'a, Konyaspor'sa 4'e yükseltti. Euroleague Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Tarfin Yunan ekibi Olympiakos'a 92-90 mağlup oldu. Olympiakos finalde Dubai Basket Real Madrid karşılaşmasının kazananıyla karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler ise mağlup olan takımla üçüncülük maçına çıkacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde mevsim normallerini 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

kırılıp dökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
6: Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo

aşkı bana extra large, bana extra large, bana extra large. Gidim ama benim boyum kaç, benim kilom kaç, daha benim

Revenge. Sıradan bir radyoyu ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kuş. Radyo Kuş.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Ben konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen. Dün de rüyamda karşı

dolu sevdalara karıştım. Aleme küstüm, kendimle barıştım. Ne olurum diye hiç düşünme beni. Ben artık her şeye alıştım.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Yabancı.